0: Yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: В столице 5 часов. В эфире «Империя звука». http://sedvoyka.com.ua.
2: Azali dard hosilasi bo'lgan ijod olamida o'zligingiz sari yo'l olasiz.
3: Hali uylanmagan har bir yigitning fikri xayolida o'zi va qalbi go'zal, vafoli, hayoli juft halol uchratib, u bilan umr yo'lini bog'lash va solih farzandlar qurshovida tinch, baxtli hayot kechirish orzusi yashaydi. Bu qo'shiqni ana shu yoshdagi do'stlarimiz iltijosining ifodasi o'rnida

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vastaki.
3: What it man?
4: Az aşkı.
1: Yaş, aile.
4: Az oda. Kiçesi bilem ki, hırı atıp adamı kulatmadı.
2: Yok e, kiçeras canım bilmem ben de.
4: Akol şuncu hırı atkenin ki yereşe, rahmet düşkünü değil mi?
2: Ne düşünün? Aytsam işan mıyız?
4: Ha, kanaka düşeken?
2: Şunda siz buaymışsınız.
4: Oha, yok e.
2: Rastan vastaki, siz içi şunaka boyligizden uyumuzda yok adamı ozi yokmuş.
4: Rastan mozo?
2: Zanlı hizmetkorlarımız, uyumuz içi kasır ekendi. Kasır bugendeyim unaka munaka kasıramaz. Kapmacoy gülle, hizmetkorle, kurukçile.
4: Başka şu azadı kin çikin.
2: Kin ne mi bulardı uyganıp gittim?
4: Azad sen tüyü ozi bir rahmetli ongiden kegen mi? Her daim tezkerden geledi.
2: Vostaki, mani tushim 10 gidan kemiydi emas.

0: Merkez Radyosu'da.
1: İki Dükkanlar.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zode.
1: İki Dükkanlar.
3: Asıl Zode, anın Nargiz'i borku sınıfdaşımız. Uşanı keçi kurgandım. Anca küçeyip gitiptim ha?
2: Kanaka kılıp küçeyedi o.
3: İkkele kuluya kalan tülle bile yüzü takvaptı.
2: Yoge, nakot ki zıkını yere o birgen bosa.
3: Manam şunge hayran bolip sorasam, eri biçora macburligi dağın birgen eken. O erinin hıyonatını sezip kalıp, cancal kotarıptı. Keyin eriyem, kulağım tinçiyi kosundup, uşun arsalanı o beripti.
2: Nima, keyin erini uşa hıştarınyam, rosa boplegendi?
3: Ayo, hal beri onge teymapti. Çünkü eriye kalın trosum oldurmak çeyken.
2: Haa, şunaka digen?
3: Şunaka, ahın etkençi asıl da o da, keçi ukeyin kayoğla yadır yaslanıp ketvat o da.
2: Yubileyge, bilesem o oyumdan pul sonra geniydi. Oyum, nima kılasan dediler. Şunda ukem, nima digen bilesem mi?
3: Hoş, nima dedi?
2: Bugün sevgen kızım Maftuna bilan tanışkanımızga 3 ay boladı. Bunu yubiley kılıp nişanlamoqchimiz dedi ahmo.
3: İyi, kanakasıga. Axir yubiley yil hisobida bo'ladi-ku. Ularni tanışkanligi bo'lsa, endigina 3 oy bo'pti.
2: Manam shunga hayron bo'lib ukamni o'zidan so'ragandim. Sizlar katta sizlar, shuning uchun sizlarda yil hisobida nishonlanadi. Biz hali kichkinamiz, shuning uchun yubileyimiz oy hisobida bo'ladi-bo'ladimi?

0: Tungi soat bir yarim,
1: dedi baland ovoz bilan devordagi soat.
2: O'zim ham bilaman,
1: dedi asabiylashib Arshukin.
0: Uxlash kerak,
1: dedi soat kishini g'ichirlatib. Arshukin engashib poldan botinkasini olib soatga qarata otdi. Botinka strelkaga taraqlab urildi.
0: Uxlamasang o'zingga,
1: dedi soat g'uldirab.
0: Lekin hozir birdan 31 minut o'tdi.
1: Arshukin yana engashib poldan botinkani ikkinchi poyini olib, uni ham soatga qarata otdi.
0: Soat birdan 31 minut 20 sekund o'tdi. Soat birdan 31 minut 21 sekund o'tdi. Birdan 31 minut 23 sekund o'tdi,
1: dedi bildirlab soat. Arshukin o'rnidan turib so'kindi.
0: Rapparassa 32 minut bo'ldi,
1: dedi soat o'jarlik bilan. Arshukin devor tagiga kelib soatga musht tushirdi.
0: 32 minut 45 sekund,
1: dedi soat bir zumdan so'ng. Keyin o'ylanib turib qo'shib qo'ydi.
0: 24-chi may, seshanba.
1: Arshukin soatni devordan yulib olib polga tashladi-da, tepkilay boshladi. Avval jaranglab oyna sindi, keyin yog'och qoplama qarsilladi. Majaqlangan sifirblat tagidan vintlar, har xil pruchinalar atrofga sochilib ketdi. Holsizlangan Arshukin stulga shilib ketib o'tirdi. Polda sochilayotgan bir hovuch temir tersak esa g'uldiragan ovozda dedi.
0: Soat birdan 55 minut o'tdi.
3: Nimaga?
1: dedi ingrab Arshukin stoldan polga sirg'alib tusharkan.
0: Shunday bo'lish kerak,
1: dedi sobiq soat.
0: Soat birdan 56 minut o'tdi. 24 may, seshanba, 1988 yil, 20 asr, bizning era.
1: Arshukin o'rnidan turib apil-tapil egniga nimalarnidir ilganicha tashqariga otildi. Qayerdandir uzoq-uzoqlarda tungi sukunatni buzib shahar kuranti ikki marta bong urdi-da, gumburlagan ovoz bilan
4: soat tungi 2 dedi.
5: Hangoma ustalari

0: Sancarbek.
1: Öyle bey.
0: Aman am sizi bir klip kısam.
1: Kanak klip.
0: Şu keç kurun bir paşa konularına apkırıp.
1: Aha.
0: Yakşı bir joyları tayarlap koyup.
1: Aha.
0: Boş izge yakşı yastıkları üst izge bir yumuşak korpalarını koyup klip kısam.
1: Kanak klip.
0: Fakat o senemez o güzel başka.

nemedi. Yürek yüreğim geçe müzletip gittin. Siyek siyekim geçe nüretip gittin. Yürek yüreğim geçe müzletip gittin. Siyek siyekim geçe nüretip gittin. Mini şu halette tüketip gittin. Kaytma, kaytma, kaytma. Canı azarların yetmez mi diye. Umrum uvarzayı gitmez mi diye. Yetmez mi diye, yetmez mi diye. Bir gün azarların yetmez mi diye.

0: radyosida.
1: Hangama ustalari.
2: Armiyada xizmat qilyapmiz. Sevgan qizimdan xat keldi. Sheril aka, qanaqa vayskada xizmat qilyapsiz? Kursdoshlar so'rayapti dedi. Xat yozdim. Jonim dedim. Endi qiz bolaga pas ketib bo'ladimi? Ha, jonim dedim. Desantskiy vayskada xizmat qilamiz dedim. Desantskiyda dedim. Yozib yubordim. Yozib yuborsam hamma kursdoshlar kulibdi. Debdi u o'zi, mendan ozg'in bola edi. Qanaqa desantskiyga tushadi debdi. Ustroybatda xizmat qiladi debdi. Xat yozib yuborsin. Qani nimaga rasmga tushib debdi. Keyin xat keldi. Sheril aka, rasmga tushib yugurar ekansiz dedi. Bo'pti dedim. O'sha kuni o'zi ham hamma yoq chiroyli ko'karmagan. Xizmat zo'r bo'lganda. Keyin haligi bolalarni chiroyli kostyumlarini oldim, formalarni kiyib, ofitser etigini kiydim. Undan keyin bir hafta bu baxtda yotdim. Chiroyli bo'lib rasmlarga tushib jo'natdim. Qanaqa vayskaligini bildiradigan? Yem bilaman. Ha, bolalarga rasm olganda sirasi yem bilamanni ko'ribdi. Hammasi qotib mana debdi. Qanaqa yering debdi, sal yigiting yering. Sen yigitin kalaka deyipti desanski mana deyipti. Yigitin jildirbatta hizmet kılarken. Haytip hat yozdu. Şerileke. Ama kursoşla üstümden küldü. Ha siz desanski de diyordunuz. Jildirbatta hizmet kılarken siz. Ma kaytip hat yozdum canım dedim. Ayt bularge dedim. Bu jildirbat amaz. Jelizli drojni vayska amaz. Bu jelizli desanski vayska. Saldatlar. Desantlar samolyotdan tashlasa, biz poyezddan tashlaymiz dedi. Xizmat zo'r bo'lgan.
3: Hangoma ustalari.
2: Endi o'zi yoshligimdan ko'p shug'ullanganman, ko'p baquvvat bola bo'lganman-da. Ha, shunaqa baquvvat bola bo'lganman. Bir kuni bir qo'shnimni sevib yurardim. Qo'shnimni sevib yurardim. Armiyadan kelganman, o'zi endi ko'chada yuraman. Endi armiyadan kelgandan keyin bari boshqacha bo'lasiz-ku. Ha, yurishlar ham boshqacha. Armiyadan kelganman, yuribman bir qo'shnim. Chiroyli qiz edi. Keyin Sheril aka dedi, "Andisan, bizga chiqing" dedi. "Voy dod" dedim. Kutilmaganda chiqing dedi. Kim bor desam hech kim yo'q dedi. Xudoga shukr dedim, baxtim kuldi dedim. Uylanmagan yigit kelma endi. Shartlik dedim. Kirsam, "Beroq keling" dedi. "Yo'g'a, o'sha ishchi desam, beroq keling" dedi. Qo'rqmang, qo'rqmang, kelavering, uyda hech kim yo'q deydi. Yo'q, qo'ying, unaqa men. G'alati bo'lib ketyapman. Keyin desam, keling keling dedi. U borodim, yaqinroq keling dedi. Keyin bordim. Tuflim ham yechganim yo'q qo'rqqanimdan. Desam borodim, mana buni yeching dedi. Darrova dedi. Yeching dedi. Sekin yechdim. Buni ham yeching dedi. Yo'q. O'zim qizarib sholg'om bo'lib qoldim. Qo'llarim qanaqib tugmachalarni yechayotganini bilmayman. Birini yechsa biri qadab qolyapti. Buni ham yechdim. Nariga qo'ydim. Buni ham dedi. Qo'ydim dedim, qo'llarim amallab haligini ham yechdim. Qaltirab tursam, hozir shoshmang dedim, qo'ydim dedim. Nima bo'larkin desam, bunda bolachani olib keldi.
4: Mana bu amaqingni ko'ryapsanmi? Ko'ryapsanmi dedi.
2: Hali bolacha, ha ko'ryapman.
4: Agar ovqat yemasang, sana mana shu kishiga o'xshab qolasan.
3: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da Fıldırgıç
1: Urto normal nilo kızan top bir olmadı. O zıp yazı bu zıp bir kirildi.
2: Özün hem cez vardın de onu korsatsa bunda, bunu korsatsa bunda. O senge kanak kız kere.
1: Takoy kızla buladı Urto. Anakacı epilipti ne kadar barislet yok iken. Sana tanesi sormak çiydi. Bilesem mi? Bizden okuştu. Halatı halatı isimli bolla kızla var. Bizden okuştu ne kadar yok mu?
2: Bize de ne kadar yok. Kanada halatı isimli çünmadım.
1: Halatı isimli var o. Misal için. Ay bolla. Razumam gül. Şunu okuşaş.
2: Yo, bize de ona kala hiç eşitmeyken var.
1: Şuna kadar gel.
3: Bay Rüstem, kalayısız.
2: Yaşı mısınız?
3: Rüstem, kunduzu kurmadınız mı?
2: Şahnaz kurmadı mı?
3: Bu kutu ne?
1: Şuna kılıp ımada oturduğum boyu, bize de galet isimliyle yuğu duyun. Şuna ne?
2: Yok, vay etkenci, ben ders kırışım göre orta, bu mesela domlu öldürelim.
1: Kim? Kanaka domlu?
2: Oldu bir küf koydu boy.
1: Yine bir boru amin buldum. Sizde galet isimliyle, toç ne yok eken?

0: Podcast Radyosu'da.
1: Sangame Ustaları.
2: Rahmat. Rahmat. Barbur fanagrama yok şunun için. Tohtu tohtu.
3: Rahmat. Oye, assalamu aleyküm.
2: Rahmat.
3: Sol ver yaşımı.
2: Assalamu aleyküm.
3: Kızımsız.
4: İçlerimizde görüp çıktı, yayınlanıp gitti.
3: Yayınlanı. Salamat.
4: Otken kapta apamı düşümde körüldüm. Düşüm anca kim giyip kalı diye.
2: Bana mısın hani ilgara bir kurudum. Onda kupçili giydiyle. Ne mi o ki kemayıp kaldı ile?
3: Yende mırzake kız bana kup. Üçlerim kası bu miydi? Cahay çıkıp kaldı. Ergi bir vardı yıkağı yerlerine. Öyle
2: gelin. Ulan uzat vardı.
3: Uzat vardı. Uzat vardı.
4: Ensemblimizin namı. Bikarçı kızlar ensembliydi.
2: İsimde bikarçı mesela. Kendisilerdi
3: bana. Yok. Bekarçı kızla. Bekarçı kızla ensemble. Tutarçı kızla. Havası kılın. Bekarçı kızla koy gelsin.
2: Selamet buluyla. Sağ bulayım.
3: Böyle uzatılık gitti şimdi.
2: Şimdi uzizçi uzizem. Turmuş kursayız. Bölerdi uzizem.
3: Yaram götüş. Yetiyiz mi?
4: Siktiz.
3: Oturup kaldım Mirzake. Yaman oturup kaldım. Yaman oturup kaldım.
2: Hapa bomey.
4: Oturup kaldılar.
2: Sağ bulayım.
3: Oturup.
2: Sizçi siz. Siz.
4: Oy.
3: Ben kızganamam bir gene buru gibi şarap kattı kızganamam.
4: Ay bizde cönekem yenge harik günü yigitler kapatadı.
3: Ay bilmesem, ay bilmesem.
2: Yaşay. Sağ olun.
3: Kıyın yaşay.
2: Sağ olun.
3: Ben ulaşıyoruz buradan Mirzake.
2: Şimdi siz yaşsız. Hal baktiz aldığında.
4: Ay neç yaş veresiz bularga, neç yaş veresiz.
3: Ya şaş mıydı? Sen ne içiyorsun bizim?
2: Şimdi ben böyle, ben size bir adı yaşta adam yaşamaydı, lakin siz ümitle yaşam.
3: Maksat.
2: Evet bu kişi indi. 15 dakika 18. Oy. 15 dakika 18.
4: Kim?
2: 20.
4: Kim?
2: 25.
4: Kim? Opa.
2: Hop. Ben 30.
3: Yok.
2: Kup de.
3: Yok 30 gelmiyor. O zaman var 50'yi bugün. 50'yi gelmiyor.
4: 51 siz?
2: Ha.
4: Kuşuk ayıp bir aman.
2: Ay yok endim.
3: Mirzake siz kop koruyor adamsız. Bana hazır ki zamanevi kızlarımız. Ahli ne çikil avlanı?
4: Ne çikil?
2: Endim show business'te bir 40 kilodan aşığı bir 50 keçe. 42 standart.
4: Rahmet.
2: 42.
4: Top biz.
3: Ne çikil asın?
4: Top diler.
3: 42 misin?
4: Kırdık.
3: Havas kılı yapsın mı? Havas kıldım.
4: Eğer benim oğlumda bu gün izledim haklardız.
3: Eğer sana oraydı bu gününde ben 16 yaşta erge dik etken bölerdim. Bazarın çakkan bölerdim ben.
4: Eğer siz onu izledim bu gününde o zesresi. Bazarım kesat bölerdim. 72 yaşta çıksam hem erge dik almazdım.
3: Zato kız böyle boleyip yürerdin.
0: Hangi ama ustaları.

0: geç.
1: Ben Sancar Aga.
2: Ola bey.
1: Benim sizi bir klip kıyım geldi yana.
2: Kanaka klip?
1: Saçlarınızı 40 dakikalık vurup.
2: Haa.
1: Elinizge atlas lazım lan ikiyi kızıp koyup.
2: Haa.
1: Atlas koyulay lan ikiyi kızıp koyup.
2: Haa.
1: Kollarınızge bir çıraylı güldestelerini tutkızıp.
2: Haa.
1: Bir klip kısam.
2: Kanaka klip?
1: Rayhan senge üylenemendi.
2: Oy Şükrat Bey.
1: Öyle bey.
2: Bana sizi bir klip kıyım kep kaldı.
1: Kanaka klip.
2: Poliklinike de oborum.
1: Ha.
2: Oranızdan bir 3 litre kanını alıp çetke kop koyup.
1: Ha.
2: Yalnızda ektemi sistranı kop koyup.
1: Ha.
2: Klip kısam.
1: Ha.
2: Namat koşup çay bireme içsen gizli.
1: Ya.

0: radyosu'da.
1: Hangama ustalara.
2: Ben ayollarla da yapmadığım yapım bir erkek uyudu ötürse ayol kuşu köpünçeyindi. Erkek otan kuş öküz diyen bir yap olardı. Bilmedim katta mı bu ayolla mı öküz yaptı. Xotin tursa xotin erkak dadasi siz o'qitilgansiz. Nima ketdi shunday gaplaringiz g'alati. Tursiz g'alasiz, to'chini o'qitilgansiz. Nima qilsam kerak xotin desa, siz xoros-poros suyib qonchiqarib olsangiz yaxshi bo'lib ketasiz desa, haligi yeram to'g'ri desan xotin deb to'g'ri borib, eshikni katagini shunday ochib, xorozni shunday olib kelib so'yaman deb pichoqni shunday qo'ysa, xoroz ham shunday qarab, "Men senga nima qilim?" debdi. "Sani biring ikki bo'lsa, mani so'yishim kerak" debdi. Ali İram bu keç sazan xoroz men bu xotin aytganiga shu xotinni gapiga kiribsan mani suyapsan katagam shu hojatxonani oldida ertalab uchdan qaqara qaqa qisqiraman burunmada tur bir tahorat bahorat qildingmi deb yana ishim yurishmaydiysan sen o'zingni suy normal bo'lib ketasan deb uzr xoroz men shu xotinni gapiga kirib sen bitta xotiniga gapiga kirib mani suymoqchimisan katakka qara nechta xotin turibdi deb Uzr xoroz, men bilmam, men haligi deb tursa, xotin kelin nima deymiş, dadasi siz to'chni o'qitilgansiz. Ko'rdingizmi, o'sha hayvonlar bilan gaplashyapsiz deymiş. Konsert bilan bir joyda tursam, konsertda yaxshi bir konsert, chiroyli konsert, hamma gapirib tursa bir yigit, "Aka" deydi, "Ha, biz haqimizda ham gapiringiz, kimsiz ham biz tashtud o'qiymiz. Tashtud bolalar haqida ham gapiring." Endi bu hazil narsa. Tashtud degan so'zini o'zi Toshkent Davlat universiteti, Toshkentda bo'lgani uchun bu tashtud. Shu narsa Samarqandda Samdu bo'ladi. Samarqand Davlat universiteti. Shu narsa Namanganda Namdu bo'lar ekan. Yo, rostdan Namangan Davlat universiteti. Endi bu yog'i Farg'onada Famdu. Tushunyapsizmi? Yo, Andijonda Andu. Buxoroda Burdu. Qoraqalpog'da Qardu. Chirchiqda Chirdu. Termizda Turdu, Urginchda Urdu, Surxondaryoda Surdu bo'lar ekanda bu. Uchquduqda Uchdu, Qo'qonda Qo'ndu emasmi ishqilib? Bir student bola rosa siqilib bechora ikki kun ovqat yemagan ekan yurishuna kelib qushdan ketib ko'z siqilib yiqilib qolibdi yiqilib qolsa voy bozorda voy bola yiqilib qoldi qushdan ketdi deb yugurib hamma o'ri olib o'zi ketib suv sepinglar yuziga suv sepib suv sepinglar burkasi suvni shunday ichirsam haligi sunib shunday suvni ichib bunday qarab ozgina non ham beringlar deymish
3: hangoma ustalari

0: Merkez Radyosu'da.
1: Hangame ustalere.
2: Bir otağımız ki bedene geç kuvasayken uyudu bedenenin seyreşini içtip kendi bedenesi taşaya tahterek tahterek otoğul tahterek otursa poşta çıkıp baktı matkavleke matkavleke kelin desem bana hat hat Toshkentdagi student oğullardan kegen eken bunda adı bir yazıptı dedem tezden min sum pul jo'natmasangiz diplom qo'lga tegmaydigan bo'lib turibdi. Otaxon xatni o'qigandan keyin achchig'i chiqib nosvoyni otib, Toshkentda o'qimay ul valakshalak. Men senga 1000 so'm pulni qattan olaman. Ertaga siyningni erga berish kerak. Ukang armiyadan kelsa uylash kerak valakshalak deb achchiqlari chiqib, bitta ho'kizlari bor ekan, shuni bozor kuni sotib pulini jo'nataman deb yetalab chiqib ketyapsizlar. Bittakida hasilga sho'rtalari, matqovul aka, ho'kizni qayerga ketyapsiz? Sotmoqchi emas edingiz o'zi, siz qanaqa ho'kiz? Qani ho'kiz? Mana arqonidan ushab bu ho'kizni qayerga ketyapsiz? Bu ho'kiz emas, yaxshiroq qara, bu diplom debdilar. Qochinga, ja qizib chiqib ketibsiz. Axir bu ho'kiz desa, yo'q, bu diplom. Ho'kiz Toshkentda o'qiyapti demişlar. Bu ho'kiz 1000 so'mdan pul so'rab Toshkentda nima qilyapti ekan deb, eng kenja o'g'illarini olib, umrlari bino bo'lib bormagan Toshkentga borib, vokzalda tushib, studentskit garadokka tramvayda ketib kelganlar Toshkentda bilasizlar, har xil mamlakatlardan studentlar o'qiydi. Vietnamdan, Afrika, Efiopiya, Indoneziya. Bir negri yigitlarni ko'rmagan ekanlar, novcha bir negri yigitni yoniga turib qolgan ekanlar, mundoq qarab, yo'pray. O'g'lim o'zbekmisan? Sen bu ha? Dese o etpike Atakan man yegirman taşguda okuyman kim ketin dupta? Dese hop oğlum hop. Yok ha? Yaaay seni kara ata oğlu. Mirza çölde kovunik esen mi balam? Vay aman bugün uzun inayemeysen künlükte gıda işleysen saatçıgı çıkıp alı giygit. Atakan man yegirman taşguda okuyman cüketen cüketen. Hop oğlum. Ya ay sen. Ben seni bir hikmete kolhoz bozarı diyem görgen ben. Vay aman bugün. Traktörde kovun çürgen sen. Vay aman bugün. Sen hop Özbey ben. Cimket indise Özbey olsayım. Ben yakala nema bu negirge okşaysan sen kolamdırmışsın. Yine onu yem körüp ki ayda yılda bir kebap ben. Toshkentde bir eğlenip ketemendim. Moskva gelsin sesten caya mahcup olup. Binanı aldıge gelip ağızları açılıp baktı. 22 taş bulup düşken en balan bina. Aldıge gelip hayran bulup sadda atakamda karab. Yapray. Bunu kanak kurdu iken, bunu avval yuvat kızıp kurdum iken, kiyin kanak kılıp tike kıldı iken, içkerizge girip unu kare, lampiçkelerini kare oğlum, 77 ton neden? İlamlarda taşa koy kendini kare, ana. Vay vatenge rahmetleri. Lift işlep durgen eken, 22. etajge. Lifti umurbat körmegen otahan, bir vakti karap dursa, lift şarrak etip açılıp, bir kemper kirp etipti, şarrak etip bekilipti, şarrak etip açılıp, bir kız spit epkenim, yopray! Abba parmağınından kürk etken kemper kızıp çıkıp gitti mi? Devletimden örgüley oğlum ana. Mehruvançılıydı kara oğlum. İneğini ne yapacak yanımızda bir kirk izi çıkavalarken bize.
3: Sen gama ustaları.

0: videosu de.
1: Kuldur geç.
2: Assalamu alaykum doktor. Mümkün mü?
3: Tak tak tak. Kelin kelin hoş. Nima bezovta qilyapti?
2: Shudsiz. Goh qornim og'riydi. Goh boshim. Shu doktor nima deb maslahat berasiz? Keluvdim oldingizga.
3: Tak tak tak. Mana sizga bitta tabletka. Uni ikkiga bo'lamiz. Birinchi yarimi qorin og'rig'i uchun, ikkinchi yarimi bosh og'rig'i uchun. Faqat adashtirib yubormang. Bitta yarimini suv bilan ichasiz, ikkinchi yarimini ovqat bilan yeysiz. Tushunarlimi bemor?
2: Demak, bu yarimi boshga, bu yarimi qoringa. Tushunarli. Rahmat doktor, rahmat.

onam o'tgach to'silib ketdi uyimiz. Bizlar tez ulg'aydik, ham o'sa tortdi. Kattalar kumayli yetdi bo'yimiz. Ukamni ko'chaga haydamang ota. Kenjamiz ko'chaga haydamang ota.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: İbn Sina etken eken, insan gam yutmaganda, çeng yutmaganda minge kirere dedigen eken. İlahim minge kiriler. Minge kirsiyen başka çabuk gitedi hayat tasavvur kılıyapsın ama. Tasavvur kıyla garantiye minge kiramızda hatun kızlarımız 650 yaşta pinsiyge çıkışadı. Erkeklerimiz yani canı nazikrağı bugünlük için bunlar sal. Ama öyle eskiçesige 55-60 yaşta çıkıyordu bunlar. Tuylardaki gaplarım uzgarip giderken tasavvur kılıyorlar. Bize minge kiramızı gaplar tuyda böyle yaptı. Öyle ki aksakal gapri yaptı. Başlanışı da.
3: Hoş geldiniz az mihmallar. Nabiramız Abdücabbar'ın, Nabirası Abdüsattar'ın, Nabirası Abdügabbar'ın 200 yaşlık karga tuyuge. Karga 200'ye kiredi, doğru mu? Hani davranı boşadılar o, davranı boşadılar tuy diyegasını, sınıfdaşlar oynaydı. Hani boşadılar davranı. Hani merhamet 1200 yıl bitiriyorlardı davraya. Tasavvur kıyılar 150, 160 kekirgenler inasını kuvup yürüptü. İmaman dip. İnası hem korkandan tomge çıkıvagen. Süt tügadı balam. Yo tügadı. Çeng imama. Yaraklasan. Hazır sigirdaştan kesin balam yemezsen. Çeng baske kuvup. Ye. Tasavvur kıyılar 200-250 kekirgenler bir şekilde yatıttı. Kanı çakaladı, bir korup koyu kanı da şunun ebitini açsız. Kekpalajını sakal muyladı. Sigaret çekip. Başarayınız çakalakı yakmasa betizge sigaretle tütününü. Yap koyas. Bir şekilde razmeriyem 3 metre. Tuvakta razmerini ben bilmedim. Sümeyni mi buladı? Tasavvur kıyılar. Atakan oğlun oruç yaptı. Yaşın 800 yıllıkke kırdı. 800 yıldan beri içesen piyanista. Oğlun 700 yıllıkke kır yaptı. Hali sünnet duyunuk yanın yok. Bu masakken. Min bu masakken. Yüzge kırıylar. Lekin daima niyetlerin iyi tüyürüyler. Rahmet sağ olaylar.
0: Hangame ustaları.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vosteki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
4: Oza, bu dünyanın işleri kızıqdı.
2: Ha, tınçliyimi vasıtaki irtilabdan dünyanın işleri bilen kızıqıp kapsız.
4: Keçi sağlığı için neki mertte kadar kütürgen busan, bugün sağlığım uşan ki mertte paseyip gitti de.
2: Tövbe.

0: kadar acayipsin.
1: Merkez Radyosu'da.
0: İki Gornem.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha'da.
0: İki Gornem.
2: Bilesam nazo agar men senga aytsam sen chisan oyog'ingga bittasiga oq bittasiga qora tufli kiyibsan qaragin borotda men shu yerda poylab turaman almashtirib kelman sharmanda qilsin
3: uydagi tufli yemam xuddi shunaqa deya o'rto
2: bore yursang yurur kim senga qarasa etaman buni hozirgina jinnixonadan olib chiqib kelaman deyman
3: menga qaragin agar bilsang hozir shunaqa yurish moda
2: Sandaki jinni voyli uchun bu moda bo'lsa kerak.
3: Asazoda bilasanmi, manchiman, o'zimgacha ko'ylak tiktirmoqman.
2: Nima, ko'ynaginam tuvilginga o'xshab yarmoq, yarmi qoramı?
3: Bore, namcha ustimdan kulurasan?
2: Bo'pti, hazillashdim. Ha, aytgancha kecha yigiting bilan uchrasha oldingmi? Oyjoning ruxsat berdilami?
3: Kecha oyimga shu haqda aytdim. Oyi, men hozir kelaman. Toza havo yetishmayapti, ozgina aylanib kelay desam, oyim nima deganlarini bilasanmi?
2: Xo'sh, nima dedilar?
3: O'sha toza havoyinga aytgin. Soat 9 da uyga kelishing kerakligini unutmasin.
2: Nizo, o'zi qaysi toza havo bilan uchrashding?
3: Bore.
0: Ikki dugona.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Fıldırgıç.
2: Hoş, keçeres. Teşhür roketi yaptı. İçkenimiz yokmuş, şunu bulmakçımız. Bana şu trupkaya karab, itti yaşla püflü varız.
3: Püflü varız değil mi? Yapıyor o ki, kaysı bırakı. On dizgem, çap dizgem.
2: Öyleme digeniz, bu ozi bitti trupkaya, korunu yapsın mı? Bana hücretle bir korku koyuluyor ki.
3: Ben hücretlerim yok. Maşine bize otan bir ki. Öyleme, hız maşinada çüşü mü soruyorsunuz? Ki, dokumentsiz maşine boş karış mümkünmezliğini istetersiniz. Ama ben bulsam, sizge, toğamsızı boşluğu zekalliğini istetemem.

0: ma'noni anglang. Qisqa satrda.
1: Vunderkindlar maktabni tamomlashadi. Lekin ko'p hollarda maktab vunderkindlarni tamomlaydi.

0: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.
1: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.

0: Oy Abdü Cabbar.
1: Allah bay.
0: Manam sizi bir kuruluşta teyip basıga op çıkıp.
1: Ha.
0: 9. etajdan paska şimdi karayın deyip karatıp.
1: Hop.
0: Şimdi paski itar varıp yıkılıp şu boşu sınıp yotken cöyde kilip kısam.
1: Kanaka kilip.
0: Okula vottu Mario, dama vottu Mario. Malınca bu Mario yaşıp yutamaydı yoldu.

0: Yurtımızda saat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umr boqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.